0: Abode abam ranie. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Era di me yan die yi. Me yan die yi na ba wani mo. Awo mi yan ku pon.
1: Odi ba.
0: Ni se o pa na ube. Era di. Sa na o ka.